şirkedeyim, maya şirkedeyim. Ay mama şirkedeyim, şirkedeyim. Ay mama şirkedeyim, şirkedeyim. Ай, мама, шикидим, шикидим. Знаю, повернусь туди, де живеш, шикидим. Ай, мама, шикидим, шикидим. Ай, мама, шикидим, шикидим. Ай, мама, шикидим, шикидим. Знаю, повернусь туди, де живеш.